0: Hayırlı sabahlar değerli dinleyiciler. Bir pazar yayınımızla birlikteyiz. Bugünkü pazar programımızda bir pazar konuğumuz var. Cebrail Bulut. Hoş geldin stüdyomuza diyelim.
1: Hoş bulduk Mahmut abi. Teşekkür ederim.
0: Evet, Cebrail Bulut, uzun zamandır buradasınız ve şu anda Medyuhat Şubesi Milli Görüş'ün başkanlığını getirildiniz. Ne kadar oldu? Daha çok olmadı herhalde.
1: 3 ay oldu.
0: 3 ay oldu mu ya?
1: Evet.
0: Vallahi ne kadar hızlı geçiyor günler ya. Değerli dinleyiciler, içinde bulunduğumuz Brunswick stüdyolarından size sesleniyoruz ve şu anda 10 derece bir sıcaklık var.

0: Bugün fena değil. Hava güneşli gözüküyor ve birazdan 12, 14, 15'e kadar yükselen bir hava sıcaklığı. Bugün kışın ortasında değil mi? İyi sayılır. Güneşli olması zaten
1: hava çok güzel, hamdolsun.
0: Yeterli oluyor. Güneşli olursa sorun yok ama güneş olmaz da bir de rüzgar olursa o zaman üşüyoruz değil mi birazdan?
1: Kış hissediliyor öyle olduğu zaman Mahmut abi.
0: Maçlarla aran nasıl maçtı? Sporla aran var mı?
1: Sporla çok fazla aram yok. Ben
0: Bu hafta spor başladığı için herkes spor konuşuyor. Akşam bir yerdeyiz. Mesajlarda hep sürekli işte Fenerbahçe, Çorum Spor girdi bu sene bir de. Daha renkli olacak herhalde. İşte Trabzonspor, Galatasaray falan. İnsanların sohbetleri daha çok onunla geçiyor bugünlerde.
1: Biz çocuklarımızın sporlarını takip ediyoruz Mahmut abi. Çok fazla dışarıdan değil de bizimkiler de topçular.
0: Oynuyorlar mı?
1: Oynuyorlar bugün.
0: Soka falan?
1: Soka. Hepsinin maçı var bugün sıra sıra.
0: Sen o zaman ilgileniyor olman lazım.
1: Muhakkak.
0: Ama Türkiye ile ilgilenmiyorsun öyle mi?
1: Çok fazla değil, doğru.
0: Burayla ilgileniyor mu? Futi muti diyorlar ya. Richmond bilmem.
1: Kartı. Çok fazla takmıyorum Mahmut abi,
0: ben
1: doğrusu
0: istersen. Ben buraya hiç şey olamadım yani. Buradaki arkadaşlar, büyüyen arkadaşlar genelde işte Collingwood'du bilmem North Melbourne'du konuşuyorlar.
1: Bize
0: tabii ilk, Fransız kalıyoruz.
1: İlk okulda Essendon takımı zorla yaftalamışlardı. O zamandan beri Essendon diye söylüyorum. Fakat çok fazla yakından ilgilenmiyorum.
0: Ben de ilk geldiğim gün 80'lerde Carlton şampiyon olmuş dediler. Flemington'da kalıyorum. Carlton'da yakın. Dedim Carlton olayım ben.
1: Doğru.
0: Öyle yani, çok sorarlarsa falan Carlton diyorum ama Carlton nerede, hangi ligde falan, onu takip etmiyorum.
1: Doğru. Ben de öyleyim işte.
0: Evet. Cebrail Bulut. Ben babanızı tanıyorum tabii. Rahmetli oldu şimdi. Allah rahmet eylesin.
1: Allah razı olsun. Cümle
0: burada mı doğdun? Böyle bir geçmişinden biraz bahsedebilir misin? İlk defa geliyorsun değil mi radyomuza?
1: Evet, ilk defa radyoya geliyorum. Yalnız işte küçüklüğümüzde 3-3'teyiz. Her pazar.
0: Sahurlarda falan
1: dinlerdik. Sahurlarda dinlerdik. Her pazar günü dinlerdik. Yani babamlar dinlerdi tabii. Biz de dinlemek zorundaydık. Orada bir şeyler öğrenirdik. Aşina alırdık. Vahdettin Bulut.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Doğma büyüme Avustralya Mahmut abi. 79
0: doğumlu. Hangi Sunshine miydi siz bölge olarak?
1: Biz Heidelberg'de.
0: Heidelberg.
1: Heidelberg'de. Preston Hastanesi'nde doğdum. Heidelberg'de oturduk ilk yıllarımızda. Sonra bir süre Brunswick'te oturduktan sonra ilkokulu orada başlamıştım. Kısa bir Bandenberg yolculuğumuz da oldu. Bir sene 88 yılında.
0: Queensland.
1: Queensland'de. O zaman daha Türk nüfusu orada çok ufaktı, çok azdı. Bir sene kaldık orada 88 yılında. Nedense
0: ailece gittiniz.
1: Ailece gittik. Ailece yine geri döndük. Tabii
0: böyle arabayla mı çıktınız gittiniz buradan yoksa?
1: Otobüsle gitmiştik. Çünkü Mahmut abi bizim aile kalabalık olduğu için bir arabaya sığmaz zaten.
0: Evet evet. Siz 7-8 kardeşsiniz.
1: Biraz yani fazla. 13 çocuğuz. 13 çocuğuz. Yani. Öyle olunca,
0: bir aile, bir anne babadan.
1: Bir anne babadan.
0: Evet, evet.
1: Allah razı olsun.
0: Aslında rekor Guinness falan şeyler oluyor. Oralara girelim.
1: Ya kaydetmek lazım bir yere.
0: Evet evet.
1: Her neyse orada.
0: Allah sağlık, sıhhat versin hepinize.
1: Amin, cümlemize inşallah. Cümle ailelerimize. Sonra dönüşte Footscray'da oturduk bir süre ve daha sonra Broadmeadows bölgesinde Dallas'a yerleştik.
0: Evet.
1: Ve yine genç olarak tabii ilkokul yıllarımızda oldu o. Broadmeadows Camisi'nin işte o zaman
0: evet.
1: Ne bileyim biraz daha hareketli yıllar mı diyeyim. Broadmeadows Camisi ile tanışmış olduk. Daha evvel bahsetmedim ama belki birçoğumuzun olduğu gibi Coburg Camisi'nin de temel eğitimimizi aldık tabii. Ondan sonra Broadmeadows Camisi'nde İbrahim Öztürk zamanında biraz yani orada biraz daha aktiftik, faaldik.
0: İbrahim Öztürk, ha hoca mı?
1: Hoca efendi.
0: Evet,
1: evet. Evet. Samsunlu hoca efendi. Onun tedrisatından geçtik ve orada da Kur'an kurslarda işte talebelere biraz Kur'an öğretmeye çalıştık elimizden geldiği kadarıyla.
0: Yardımcı oldun.
1: Evet. Yardımcı olduk işte. Ve daha sonra arada birçok yıl geçtikten sonra Meadow Heights Camii'nde yine eğitim başkanlığı bir süre Ahmet Eroğlu süresinde

0: yaptım. Ve işte en son başkan atanmadan önce de teşkilatlanma başkanı olarak görev almıştım yine Medahis Camii'nde.
1: Evet.
0: Ve böylelikle günümüze kadar gelmiş olduk Mahmut abi.
1: Bugüne kadar geldiniz.
0: Aynen.
1: İş falan hayatı?
0: İş hayatı IT. Uzun zamandır da IT.
1: IT.
0: Bilgisayarcıyım ama şey alanında, network alanında. Network mühendisiyim daha doğrusu. Optus'ta çalışmaktayım şu anda.
1: Şu anda Optus'tasınız. Evet.
0: Bilgisayar dükkanımız vardı bir zamanlar Northcote'da. Birçok arkadaş bilir orayı tabii.
1: Şimdi
0: Türklerden de
1: Fatih'in
0: Müslümanlar
1: yaptığı yer
0: da.
1: mi?
0: Ha, şimdi Fatih'in
1: Evet,
0: yaptığı yer.
1: Northcote Computer.
0: Northcote
1: Biliyorum orada.
0: Computers. Orada uzun zamandır Müslümanların elindeydi orası. Benden önceki arkadaş Eritreli Müslüman arkadaş.
1: Eritreli vardı,
0: ICV'nin
1: evet.
0: başkanı
1: Oraya
0: da yapmış
1: gelmiştik herhalde.
0: arkadaş da o.
1: Sen varken de belki geldiniz.
0: Doğrudur. Muhakkak
1: Evet,
0: öyle olmuştur.
1: uğruyorduk. Orası bir uğrak yeri gibiydi yani.
0: Evet,
1: Şimdi
0: evet.
1: de yolum düşerse uğruyorum Fatih'in yanına. O da devam ettiriyor öyle yani.
0: Cuma'da da gördüm Fatih kardeşi. Aynen devam ettiriyorum diyor. Güzel bir yer. Yani Northcote güzel bir yer. Tabii Türk toplumun çok fazla olduğu bir yer değil ama oraya işte ne bileyim Preston Camisi
1: Daha
0: yakın.
1: çok Arap Müslüman toplum değil
0: Arap
1: mi?
0: Müslümanlar, Arap
1: Arnavutlar var.
0: doğru.
1: Değişik.
0: Kaltın da yakın sayılır yani oraya.
1: Orada bir de Arnavut camisi var herhalde.
0: Kaltın'da.
1: Tombili'de de var bir cami. Çok temiz böyle. Kimin
0: Ha,
1: onlar?
0: ondan haberim yoktu. 11'deki de haberim yok. Yeni midir o acaba?
1: Yeni bir cami yapılmış. Bir kere gittik. O kadar mı temiz olur yani tuvalet falan. Çok düzenli bir şeyler sistem yapmışlardı. Hoşuma gitmişti. Tombili'de.
0: Arnavut mu
1: Ya
0: dedin?
1: Arnavut ya Albanyan veya Bosnalı olabilir tam emin
0: İşte
1: değilim.
0: onlar da tabii Osmanlı'nın içinde yetiştikleri için yani Osmanlı'nın kültürü olduğu
1: Türk
0: için,
1: tabii ki.
0: Türk
1: Onlar
0: kültürü
1: kendini
0: olduğu
1: Türk
0: için
1: kabul ediyor zaten
0: o
1: yani.
0: temizlik de çok hassastır, çok önemlidir yani onlar için de
1: Evet.
0: bizde olduğu
1: Bizim gibi
0: gibi.
1: değil mi? Bazı gruplarda neyse isim vermiyoruz tabii.
0: Bizde hassasiyet tabii temizlik çok hassas bizim için.
1: Evet. Türkiye ile aran nasıl? Gidip gelmeler oluyor mu böyle?
0: Türkiye ile
1: Memleket neresi Türkiye'nin?
0: Kayseri, memleket
1: Kayserilisiniz.
0: Kayseri, Pınarbaşı.
1: Evet, Kayseri.
0: Türkiye ile yani
1: Pınarbaşı.
0: son zamanlarda uzun zamandır gitmişliğim yoktur. Gitmek isterim.
1: Ama
0: Fakat
1: gittiniz bir kere.
0: önce
1: Orada
0: hacca.
1: var mı böyle size ait yer babadan kalma, dededen kalma diyelim?
0: Babadan kalma yerimiz var.
1: Var.
0: Bir apartman, küçük bir apartmanda şeyimiz var, yerimiz var.
1: Evet.
0: Gidersek orada
1: Daire var yani.
0: kalabiliriz. Aile var.
1: Tarla,
0: Yani
1: bahçe, bağ bahçe gibi bir şey
0: yok yok
1: öyle yok.
0: onlar yok. O çok fazla şey girmemişti benim babam tarla işinde işi yoktu. O genç yaşında Almanya'ya çıktı.
1: Önce Almanya'ya gitti.
0: Önce Almanya'ya. Orada bir tecrübesini aldı.
1: Evet.
0: Sonra geri döndü Türkiye'ye evlenince de Avustralya işte çıktı.
1: Buraya evlenme geldi.
0: Evli olarak gelmişti. 60
1: Evet. Peki 13
0: 69
1: kardeş
0: yılında.
1: dediniz ya, Türkiye'de olan var mı? Herkes burada mı?
0: Hepsi burada doğdu Mahmut abi.
1: Doğdunuz da sonradan Türkiye'ye giden falan olmadı yani.
0: Gidip gelenler oldu. Şu anda ablalarımın bir tanesi eniştemle birlikte Türkiye'de oturuyorlar,
1: Türkiye'de
0: yaşıyorlar.
1: oturan da var, evet
0: Var,
1: onu merak
0: var.
1: ettim ya.
0: Tabii teyzeler,
1: Kayseri'de mi
0: dayılar
1: oturuyor?
0: İstanbul'da.
1: İstanbul'da, evet.
0: Hani dediğim gibi teyzeler var, dayılar var, o yakına akrabalar var. Yani bağlantımız kopuk değil Türkiye ile öyle diyebilirim.
1: Evet değerli dinleyiciler, Facebook sayfamız açık. Oradan bizi takip edebilir, yazabilirsiniz de. Mesajlarınızı da oradan okuyabilirsiniz. Evet, hep camilerde görevler yaptınız. Dini cemaatler, cemiyetlerde diyelim. Nasıl görüyorsun yani Avustralya'daki Müslüman toplum, Türk toplumu, onların genel durumunu böyle gözlemlediğin zaman geleceğe yönelik olarak umut verici veyahut da işte karamsarlık nasıl düşünüyorsun?
0: Geleceğe yönelik olarak önce umut verici şeylerden bahsedeyim Mahmut abi.
1: Tabii.
0: Biliyorsunuz yakın zamanda iki tane yeni kilise alındı. İki tane kilise alındı yeni olarak.
1: Camiye
0: Yeni değil yani
1: çevrildi.
0: camiye çevrilecek. Camiye çevrilmiş durumda. Kilmo Camisi.
1: Güzel haber.
0: Bir de Greenvale'deki cami.
1: Dün dışı önünden geçtim. Hala içine girmedim de Greenway'dakinin. Önünden bir yere gidiyordum.
0: Evet.
1: Böyle ışık da yanıyordu. Namaz kılıyorlarmış herhalde başlamışlar.
0: Çok da önemli bir konumu var orasının. Mikkelton Road'un üzerinde olması. O yol çok
1: yer
0: yoğun
1: çok
0: bir yol.
1: Güzel. Bir de yeni bir mahalle orası zaten.
0: Öyleymiş.
1: Genişliyor.
0: Öyleymiş.
1: Bir mahalle camisi, mahalle camileri olur ya, küçük böyle kibar.
0: Evet.
1: Öyle bir şey gördüm hani öyle bir.
0: Sanki öyle bir hava olacak sanki.
1: İnşallah iyi olacak.
0: Yes. Daha bana umut veren şeyler, burada yetişen gençler, tabii artık çoluk çocuk sahibi olmuş insanlar.
1: Evet.
0: Bu tip şeylere adım atmaya başladılar. Yani ilk camileri alan, ilk camileri yapan tabi babalarımız, ilk nesil. Ama artık
1: Kovurt Camisi ilk göz ağrımız.
0: Heh, mesela değil mi?
1: Fatih Camisi.
0: Herkes oraya yönelmişti.
1: Statüsü değişti gerçi ama gene de ilk göz ağrımız Kovurt diye biliyoruz yani.
0: Muhakkak öyle.
1: Orada hepimiz, sen de dahil, orada
0: ayrı bir gönül bağımız var.
1: Var, evet.
0: Daha işte yeni yetişen gençlerin de camilerde bulunması, cami alma gibi zor işlere kalkışmaları umut veriyor. Geleceğe yönelik umut veriyor derim. Kendi camimizden bahsedecek olursak Mahmut amca, Mahmut abi diyeyim. Çok kalabalık, çok yoğun bir gençlik çalışması var. Hem Medevas Camii'nde.
1: Teşkilat olarak mı diyorsun?
0: Teşkilat olarak.
1: Evet.
0: Hem genç erkekler tarafında, hem genç kadınlar tarafında bacılarımız ve kardeşlerimiz çok yoğun şekilde çalışıyorlar. Her akşam bir derse, bir sohbeti, bir programı oluyor.
1: Ve i̇şte daha onlar hepsi Facebook'tan falan görüyoruz biz.
0: Görüyorsunuz
1: senin
0: değil mi?
1: Olması şart artık yani.
0: Onu ben de Facebook'a
1: takip edebilmem gerekir. Orada neler olduğunu da takip edersen hani daha iyi bilirsin.
0: Haklısın Mahmut abi. Bu dersi evet. Senden alıp Facebook'a gireceğim. Facebook'ta bir hesap açacağım artık.
1: İnşallah.
0: Allah'ın izniyle. Tabii bunları biz yeni sitemize de koymak istiyoruz. Herkesin kolay bir şekilde ulaşabilmesi için. Fakat o açıdan geleceğimiz hani gençlerin çok aktif olması, şu anda camilerde çok aktif olması, camileri benimsemeleri geleceğimize yönelik bir ışıktır inşallah.
1: İnşallah. Günaydın, iyi yayınlar. Bugün bizim Avustralya'ya gelişimizin 54. yılı. 54 yıl önce Allah gelmiş Ayşe Derviş Ercan yazıyor bu. Bir zahmet olmazsa bir istekte bulunacağım. Son şarkıyı sizin için çalarız inşallah diyelim. 54 yıl geçmiş.
0: Bak sen, yarım asırı geçmiş artık.
1: Değil mi? Yarım asırı. Şimdi o insanlarımız o şekilde. Kıbrıslar bizden önce geldi ama 50. yılı da geçirdik. İlk gelenleri hatırlıyor musun bilmiyorum da senin geldiğinde. Herkes işte 2 yıl, 5 yıl Türkiye'de işte traktör alacağım, daire alacağım, gideceğim diye geldi. Ama çocukları oldu. Çocuklar okudu. Okuyunca çocuklar burada görevler aldı ve daha gidemediler.
0: Evet.
1: Artık öyle gideceğim falan diyen de yok yani.
0: Artık o çok
1: temelli değişti. Gidenler de bir süre sonra geri geliyor. 5-6 yıl sonra. Türkiye'nin şartlarına uyum sağlayamıyor.
0: Değil muhakkak biz... istisnalar vardır Mahmut abi.
1: Var tabii. Ama biz burada alıştığımız için 20 sene Türkiye'ye gidiyorsun bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsun. Yani eski bıraktığın 20 sene önceki şartlar tamamen değişmiş.
0: Doğrudur.
1: Orası da değişiyor. İş yapma noktasında çok farklı şeyler olduğu için insanlar yapamıyor ve gerisin geri gelmek durumunda kalıyor.
0: Doğru.
1: Ben biliyorum birçok kişi temelli demeyeceğim ama gidiyorum diyor. Yani temelli deme şeyini yapmıyor. Bazıları eskiden ben bir daha buraya gelirsem işte pasaportu yırtacağım falan diye gidiyorlardı. Ve öyle gidip de gelmekte zorlananlar, uğraşanlar var bildiğim kadarıyla. Onun için büyük konuşmamak lazım. Şartlar çok değişti. Buradaki gençler hani kendi camiamızda görüyoruz da dışarıda, sokakta işte kaç 100-150 bin Türk var diyorlar. Genel olarak baktığında nasıl görüyorsun yani cemiyetin dışındaki gençleri? Onların da mutlaka şeye geliyordur.
0: Şimdi bizim gözlemlediğimiz kadarıyla Mahmut abi biz nerelere bizim ilgi alanımız nereye kadar uzanır onu söyleyeyim. Hani biz
1: evet.
0: çocuklarımız okullarda farklı okullarda Oralardan aldığımız haberlerden işte gençlerin ne durumda olduğunu az çok anlayabiliriz. Bir de bizim işte kendi Türk ve İslam okullarımızda, ilim kolejinde ve camiyle ilişkisi olan işte gençlerin ne durumda olduğunu az çok kestirebiliriz.
1: Evet.
0: Fakat bizim okullardan bahsedecek olursak, hani yabancı okullardan, devlet okullarından öyle diyeyim. Çok çeşit insanlar var. Ama ben özellikle benim çocuklarımın gittiği Glaston Park Okulu'ndan örnek vermek istiyorum. Belki 2 sene önce kendi çocuklarım orada işte namaz kılmak için eve erken varıp namaz kılmak için uğraşırlardı. Fakat şimdi orada öğle vaktinde çocukların namaz kılmaları için bir oda tahsis ettiler.
1: Yani bu devlet okulu değil mi?
0: Devlet okulu.
1: Onun istekte bulundular öyle
0: İstekte
1: mi?
0: İstekte bulundular. Orada Araplar, Türkler işte bir araya gelip genç çocuklar cemaatle namaz kılıyorlar. Cemaatli yani tek tek ferdi olarak da kılanlar var ama cemaatli de kılabiliyorlar. Avustralya'da. Yerli okulu Avustralya'da.
1: Şimdi Türkiye'de de biliyorsun son zamanda Milli Eğitim Bakanı öğrencilere yer ayrılsın dedi. Bu da hemen karşı taraftan bir tartışma konusu oldu. Yani okulda da işte cami mi olur? İlla ki mescid isteyenler İmam Hatip'e gitsin şeklinde şey yapmaya başladılar. Ama Avustralya gibi bir yerde isteğe bağlı istekleri olduğu için mescid yeri tahsis edebiliyorlar.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: İşte bizi buraya bağlayan noktalardan birisi de bu belki de hani Müslüman olarak yaşam önünde hiçbir şey yok yani her şey serbest veya
0: bu
1: baskı yok genel olarak.
0: Çok önemli bir noktaya değindin Mahmut abi. Çünkü biz tabii İslam kolejlerimiz çocuklarımızı hani Müslüman olarak yetiştirmek istediğimiz zaman çok önemli yerlerdir. Fakat yabancı bir toplumun içinde de hani Avustralya'da yaşıyoruz sonuçta yabancılarla da nasıl ilişki kurulması gerektiğini çocuklarımızın öğrenmesi lazım. Ve diyelim ki iş hayatına girdiği zaman iş hayatında kendilerini kaybetmeden ve yabancılarla da ilişki kurabilmek adına ne yapabilirler, nasıl yapabilirler bunları biraz tecrübe etmeleri gerekir ki bu da lise, ortaokul lise dönemlerinde yabancı okullarda olabiliyor. Kendi içine kapanmadan bir isteğin varsa, bir arzun varsa hani diyelim ki işte
1: rahatça isteyebilmeli.
0: Namaz kılmak gibi mesela bir durumun varsa isteyin. Ve bakarsınız bulursunuz ki normalde güzel karşılıyorlar yani. Bunlar sen Müslümansan veyahut da Hristiyansan, Hindüysen, Budistsen bunları hepsini
1: Hoşgörüyle
0: karşıladıkları için sana da kötülük edeceğini yani o çocuklara da kötülük edeceğini düşünmüyorum.
1: Evet. Yani genel olarak Avrupa'ya bakarak, Avrupa'da biliyorsun çok baskılar oluyor. Müslümanlara hakaretler ediliyor.
0: Doğru.
1: Burada da ufak tefek olursa da abi genel anlamda saygılı insanlar. Burada da buranın siyasetini takip ediyor musun? Yani burada mesela Pauline Hanson hareketi falan onları nasıl karşılıyorsun?
0: Pauline Hanson hareketi.
1: Yükseldi biliyorsun. Bu yükselmesini neye bağlıyorsun? Yani o da genelde Müslümanlar üzerine şeyi var.
0: Zaman zaman oyun kurarlar Mahmut abi. Hani işte dediğin gibi yükselir Pauline Hanson gibi ırkçı düşünceler ama bilmiyorum. Avustralya'da bunun çok yeri var mıdır? Hani Pauline Hanson etkili olacak şekilde oy alır mı ki? Bilemiyorum.
1: Evet. Bir ara işte bayağı bir parlattılar dediğin gibi. Bilerek mi yaptılar? Hani hatta o başbakan olacakmış gibi o başbakan nasıl olur falan neler yapar diye o da bir takım şeyler söyledi biliyorsun. İşte bizi de ilgilendiriyor. SBS öyle multicultural radyoların kapanması.
0: Doğru.
1: Monocultural hani tek tip insan, tek yönlü çok kültürlülüğe karşı bir şeyi var. Bunlar açıklama yaptı. Ondan sonra düşmeye başladı şeyi. Popülaritesi.
0: Belki Avrupa'da bu tip şey daha fazla etkili olurdu. Hani görüyoruz çünkü sağcılar orada biraz daha kuvvetli olduklarını görüyoruz. Ama burada yani hakikaten göçmenlerin çok fazla olduğu bir yerde artık Avustralyalılar da göçmenlere alıştı, iç içe olduğu, arkadaş olduğu, iş arkadaşı olduğunu gördüğümüz için Pauline Hanson'ın sağcı düşüncelerin çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Belki de yanılıyorumdur ama benim fikrim bu yönde.
1: Evet. Peki buradaki çocuklarım da gidiyor dedin ya, spor çalışmaları, spor aktivitesi gençler için çok önemli bir şey. Yani onları şeyde tutmak için, kontrolde tutmak için daha çok İslam spor takımlarımız var. Oralarda şey yapıyor. Cemiyetler de eskiden Milli Görüş'ün Dallas şubesinde spor takımımız da vardı. Belki hatırlarsın.
0: Evet.
1: Orada Milli Gençlik Gücü mü öyle bir şeyler vardı. Şu anda gençlerimiz iyi gidiyor falan. Bu tür spor çalışmaları cemiyet nezdinde, teşkilat nezdinde var mı ya da düşünülüyor mu? Sadece sohbetle biliyorsun tutulmaz gençler.
0: Muhakkak, muhakkak. Şu anda ufkumuzda hemen öyle bir şey gözükmüyor ama güzel bir fikir olabilir. Doğrusu Mahmut abi bunu güzel bir şekilde yapan birçok kulüp var, birçok yer var biliyorsun. Gençlerimizin de katılabileceği şekilde. Tabii cemiyetimizin de yapması, o işe el atması güzel olur aslında. Düşünülebilir. Şöyle ki spor hele hele genç yaşlarda erkekler için, kız çocuklarımız için birçok faydaları vardır. Sağlık yönü tabii vardır. Ondan sonra sosyal yönü vardır. İleriye yönelik işte spor yapanlar, uzun zaman spor yapanlar, yapan kişiler toplum içinde çok daha rahat kendilerini ifade edebiliyorlar. Liderlik konumuna gelebiliyorlar. Bu tip şeylerin önünü açmak için spor bence önemlidir.
1: Yani spor derken sadece futbol değil tabii. Diğer işte Asya sporları, kung fu'ydu, bokstu falan.
0: Tabii.
1: Genel olarak.
0: Tabii. Hepsi için alır.
1: Tenis karşılaşmaları falan.
0: Hepsini alır içine.
1: Tenis karşılaşması olurdu. İşte birinciye ödül verilirdi. $1,000 falan. Okulun şeyleri müsait aslında. Sahaları var. Hafta sonlarında o tür şeyler.
0: Belki de okulda çalışabiliriz o alanlarda.
1: Daha canlı olabiliriz. Eskileri hatırlarsak yani ilk bayram festivallerinde helikopter getirmiştik. Develer getirilmişti.
0: Ya.
1: Gittikçe o şeyler, aktiviteler azalmaya başladı. Yani o eski hareket niye yok diye insan bazen düşünüyor tabii. Umarız bunlar da olmaya başlar tekrar.
0: İnşallah. Yeniden. İnşallah.
1: Peki başkan olduktan sonra belli bir hedefler koydunuz mu kendinize? Çalışma arkadaşlarınızla birlikte bir Türkiye'de eskiden derdi 3. 5 yıllık plan falan, gelen 2 sene 3 senelik plan, 4 senelik plan şeklinde.
0: Evet.
1: Şu anda sizin öyle bir şey yok. Mesela Dendonuk Camisi ek bina almış, onun ödemesi için uğraşacak değil mi bir süre?
0: Doğru. Bizim de henüz çalışmakta olduğumuz 5 senelik planımız var. Tamamlanmış değildir. Planımız iki yönden ilerleyecek. Birincisi tabii emlak ve yapım tarafında yapılması gereken değişiklikler, geliştirilmeler. Diğer yönden insanımıza yatırım nasıl olur, nasıl yapılır ve işte 3 sene sonra veyahut da 5 sene sonra insanlar olarak insanlarımıza ne vermiş olacağız ve ne elde etmiş olacağız, ne yetiştirmiş olabileceğiz mesela. Bunun üzerine temel çalışmalarımızı yapıyoruz arkadaşlarla ve önümüzdeki AGM'de genel kurul toplantısında bunu açıklayacağız Allah'ın izniyle.
1: AGM toplantısı yapacaksınız çünkü pek yapılmıyor.
0: Daha en son kurumda. İşte en son bu senenin başlarında yapıldı herhalde bir kere.
1: Evet.
0: Yine işte önümüzde tarih henüz konulmadı ama Ekim veyahut da Kasım aylarında olur herhalde.
1: Evet. Yani şeffaf olmak bir teşkilat için önemli aslında.
0: Muhakkak. Muhakkak.
1: Yani yapılacak işlerin sık sık aslında belki 2-3 ayda bir toplantılar yapıp da üyelere bilgi verilmesi, neler yapılacağı konusunda. O tür şeyler üyelerin bağlılığını da daha güçlendirir. Yani oraya bağımlı, oranın bir şeyler yaptığını görünce destek de artar. Her şey daha yolunda olur.
0: Haklısınız. Hedefte yılda bir kere genel kurul yapmak vardı. Fakat biz onu Allah'ın izniyle ikiye çıkaracağız.
1: 6 ayda bir.
0: 6 ayda bir yapmaya çalışacağız olur. Allah'ın izniyle.
1: Hedefler gösterilir. Evet. Dünya gündemini de takip ediyorsundur muhakkak.
0: Muhakkak.
1: Şimdi Filistin'le ilgili sürekli haberler oraya kaynaklı. Yani şimdi az önce haberleri izledik. Orada haberlerde de geçiyor ya. İsrail barış anlaşması yaptı ya işte Lübnan'la ilgili. Ama her gün ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. O durmadı. Bir zaman esirler vardı. Ben diyordum kendime hani esirleri verseler de bunu bahane edip öldürmeseler. Çoğu da diyordu ya o bahane olsa da olmasa da o devam edecek. Esirler verildi. Gene hiç durmadan. Mesela dün 11 kişi öldü diyor.
0: Evet.
1: Ölümlerin bir şeyi de yok. Yani Avrupalı bir kişi ölse, bir çocuk ölse ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Ama Filistin'de her gün işte 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi ölüyor.
0: Çok acayip.
1: Ses, soluk yok gibi. Ne düşünüyorsun o konularda?
0: Filistin meselesi aslında dünyanın her yerinde mazlum zalimlerin mazluma zulmedildiği görülüyor. Fakat Filistin belki mercek altında olan diyelim hani örnek bir şey teşkil ediyor. Çünkü burada işte İsrail Amerika destekli, Batı destekli
1: güç var değil mi?
0: Bir güç var. Filistin
1: sadece İsrail güç olsa bir avuç insan orası da.
0: Yani.
1: Uluslararası bir güç var.
0: Uluslararası bir güç var. Ve ulusların yani bütün insan, bütün dünyanın da tepkisi nasıl olduğunu buradan ölçebiliyoruz. Hani tepkisiz kaldıklarını da görüyoruz mesela Filistin için. Bu bizi hareketlendirmesi lazım, bizi işte rahatsız etmesi lazım. Biz Müslümanlar olarak, Müslüman olmayan bir kişi de, yabancılar bile bu konuya çok rahatsız oluyorlar tabii.
1: Orada belki gösteriler vardı hatırlarsan, %80'i yabancıydı zaten.
0: Yani
1: duyarlı olan, içinde insan şeyi taşıyan herkes buna duyarlı.
0: Aynen Mahmut abi, yani Müslüman olmak zorunda değilsin bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayabilmek için. Fakat anlamakla da kalmıyor, hareket de etmek gerek. Yani şöyle anlamak gerek, hatırlamak gerek ve hareket etmek gerek. Bu gösteriler hareket etmenin bir yolu. Belki onunla da kalmamak gerek. Yani bizim düşüncelerimizi, bu konudaki düşüncelerimizi bizi yöneten idarecilere bildirmemiz gerekiyor. Hakikaten bizi toplum olarak ve ferdi olarak üzdüğünü ve farklı bir tavır almalarını istediğimizi onlara bildirmemiz gerekiyor. Ve bu işte toplumdan gelen baskıyı sürekli yapmamız lazım idarecilerimize karşı ki onlar da kayıtsız kaldıklarımızı düşünmesinler, kendileri kayıtsız kalmasınlar. Yani bu konuda gerçekten kaygılı olduğumuzu düşünmelerini bildirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Belki işte gündeme getirmek, bir kötülük oluyorsa hani elinle olmazsa dilinle olmazsa işte kalbinle buğz etmek, onu yapabiliyoruz mu en azından, değil mi?
0: Yani en azından kalbimizle buğz edeceğiz. Belki hepimiz bunu yapıyoruzdur ama diğer aşamalara da geçmeye çalışmamız lazım. Konuşmamız lazım. Hareket edebiliyorsak hareket etmemiz lazım. Yani sadece buğz etmek, kanmamak gerek bence. Çünkü sonuçta bu küçük bir zulüm değil, küçük bir mesele değil. Dediğin gibi insan oluyor, insan ölüyor, çocuk
1: İnsandır
0: ölüyor.
1: İnsandır ama yani. Bir şarkı arası vereceğim. Ayşe Derviş'in isteği olarak Fatih Sabah selam söyler. Sonra yine devam ediyoruz. Değerli

0: Evet değerli dinleyiciler, yayınımız devam ediyor. Hava sıcaklığı 11 derece olmuş. Bir derece artmış yani biz geldikten sonra. Yavaş yavaş tabii ki ilerliyor. Birazdan saat 11'de 12 olacakmış öyle. Öğlenden sonra saat 3'te falan en yüksek oluyor. 15 dereceye çıkıyor. Dinleyicilerimiz Emin Dinek günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Seyit Kartal hayırlı yayınlar olsun, selamlar demiş. Mazlum Özdemir selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar diliyor. Erol Demirkaya hayırlı yayınlar dilemiş. Ahmet Deniz maşallah bugün de yayınınız çok güzel demiş. Sağ olun. Hüseyin Doğan günaydın, hayırlı yayınlar diye dinleyicilerimizin mesajlarını okumuş olduk. Facebook üzerinden canlı olarak dinliyorsunuz bizi değerli dinleyiciler. Bugünkü konuğumuz Milli Görüş Teşkilatları, İslamic Community Milli Görüş Teşkilatları Medohays Şubesi'nin başkanı. 3 ay önce başkanı olarak göreve başladı Cebrail Bulut. Cebrail Bulut doğma büyüme Avustralyalı Türk. Turkish Aussie.
1: Öyle öyle. Osturk Türk, diyorum ben
0: Osturk,
1: onu tabii.
0: Osturk evet Osturk. Biraz da cemiyetten yani teşkilatın çalışmalarından bahsedelim istersen. Henüz buraya gelmişken Medohays Camisi'nde gidenler biliyordur da gitmeyenler neler var diye bilgilendirelim. Ona göre insanlar böyle boş vakitlerinde nereye gideyim falan derken Medohays'a gideyim, orada işte bu akşam bir sohbet dinleyeyim diyebilirsinler.
1: İyi düşündünüz Mahmut abi, ben ondan bahsedeyim biraz öyleyse. Bizim teşkilatlarımız biliyorsunuz 4 farklı koldan yürütülüyor. Ana teşkilatımız olur. Kadınlar teşkilatımız var. Gençlik teşkilatı ve genç kadınlar teşkilatı.
0: Evet.
1: Ve bu kolların her biri çok aktif bir şekilde camimizde hizmet vermekte.
0: Caminin şeyi müsait yani bina olarak değil mi?
1: Evet.
0: Külliye şeklinde olduğu için sadece cami değil. Ondan dolayı da çalışmalar daha şey.
1: Doğru. Camimizde çalışma odaları var. Ders odaları
0: kefey var. Kefey vardı bir ara. Kefey biz.
1: Kefey var. Kefemiz. Kafemiz duruyor.
0: Kafemiz evet. Kahveler yapılıyor.
1: Ablalarımızın, bacılarımızın işlettiği kafemiz devam ediyor. Sohbetler de orada devam eder.
0: Bayanlar için.
1: Bayanlar için. Konferans salonumuz var tabii. Konferans salonunda da daha büyük çaplı derslerimiz olur veyahut da konferans
0: seminerler
1: yapılır. Genç erkeklere özel olarak bir yerimiz de var. Onlar orada hem
0: yuvarlak olan yer.
1: Yuvarlak ön tarafında evet. Olan yuvarlak yer. Rahat rahat gelip orada hem
0: çay kahve de yapıyorlar değil mi?
1: Muhakkak mutfakları da var.
0: Mutfak var evet.
1: Hem vakit geçirebileceği hem de düzenli derslere girebileceği bir imkan sağladığımız bir yer orası.
0: Orada gece ders sohbet de yapılıyor. Öyle
1: hemen
0: mi?
1: Hemen her akşam bir ders vardır.
0: Bir aktivite var.
1: Enis hocamın verdiği fıkıh dersleri var. Muhammed Yılmaz hocamın verdiği diğer çeşit sohbetleri var.
0: Katılanlara bazen pizza mize de geliyor. Onları görüyoruz böyle kokuyor güzel.
1: Ha tabii Mahmut amca bizim
0: onu
1: işte
0: şeyler mi yapıyor? Sponsor mu oluyorlar böyle?
1: Perşembe akşamı sponsor olan kurumlar oluyor. Bazen de cemiyetimiz karşılıyor.
0: Cemiyetler karşılıyor evet.
1: Tabii biz misafirlerimizden onun için para almıyoruz. İkramımız oluyor.
0: Evet.
1: Perşembe akşamları çok yoğun olduğumuz bir gece.
0: Perşembe Cuma'ya bağlayan gece.
1: Tüm birimlerimiz çalışmakta o akşam. Çocuklar kulübü çok aktif bir şekilde genç çocuklar, küçük yaştaki çocuklar diyelim ki 5-6 yaştan belki 12-13 yaşlarına kadar olan kız ve erkek çocukların programları oluyor. Programdan sonra da işte pizza ikram edilebiliyor dışarıda oynayabiliyorlar. Perşembe akşamın böyle bir özelliği var ve özellikle cuma akşamından bahsetmek isterim çünkü cuma akşamı yetişkinlere sohbet var kız ve erkek taraflarında.
0: Erkek dahili, evet.
1: Evet, kız ve erkek taraflarında ayrı ayrı sohbetler var. Yine de gençlerimiz, kız ve erkekler olarak ergen çağındaki olan gençlerimiz için sohbetler var. Ve daha küçük çocuklar için de sohbetler var. Bunlar hepsi bir arada bir zamanda olduğu için ailecek gelebiliyorsunuz. Ailecek yatsı namazına gelip yatsı namazından sonra
0: cami herkes... tam bir şenlik oluyor değil mi o cuma akşamları?
1: Cıvıl cıvıl oluyor.
0: Cıvıl cıvıl oluyor, evet. Bazen rastlıyorum öyle.
1: Ve orada işte sohbetlerden sonra da 3-5 ayaküstü çay sohbeti yapma imkanı da oluyor. Uzun zaman görmediğim
0: arkadaşlar. Çaylar da oluyor, çaylar.
1: Çay ikramımız da oluyor tabii.
0: Çaylar gelsin.
1: Çaylar geliyor bir taraftan.
0: Çaysız olmaz tabii ki.
1: Havası çok güzel. Gelebilen arkadaşlar biliyorlar. Gelemeyenler için de tavsiye ederim. Davet ederim. Buyursunlar, gelsinler, misafirimiz
0: olsunlar.
1: Cuma
0: akşamı misafir gelmezse, evinizde boş, canınız sıkılıyorsa çıkın Medevaş Camisi'ne gelin diyelim.
1: Ailecek gelinebilir.
0: Ailece gelin. Ha evet, o da önemli. Bugün bu akşamı da camide geçirelim diyebilirsiniz. Değil mi? Yatsı evet. Kılınıyor. Ondan sonra mı sohbet?
1: Yatsıdan sonra. Bu kış saatine göre yatsıdan sonra.
0: Evet.
1: Yazın değişebilir onlar.
0: Evet.
1: Bu programlar dışında farklı etkinlikler de oluyor.
0: Cumartesi sıradan gidelim. Cumartesi var mı bir
1: şey? Tamam. Cumartesi günü Kur'an kursumuz var.
0: Kur'an çocuklar için.
1: Caminin imamı müezzin kardeşimiz ve Celil hocamın verdiği Kur'an kursları genç erkeklere. Yine cumartesi
0: Celil günü. Hoca.
1: Celil hocam yine eski müezzinlerden, Broadmoor Camii'nin eski müezzinlerinden.
0: Ha, çünkü Almanya'da var bir Celil hoca. Ha, değil, değil mi?
1: O değil.
0: Evet.
1: Celil abimiz Celil çok hoca. Değerli, çok kıymetli. Caminin imamı müezzin kardeşimiz ve Celil hocamın verdiği Kur'an kursları genç erkeklere. Yine cumartesi
0: Celil günü. Hoca.
1: Celil hocam yine eski müezzinlerden, Broadmoor Camii'nin eski müezzinlerinden.
0: Ha, çünkü Almanya'da var bir Celil hoca. Ha, değil, değil mi?
1: O değil.

0: Kur'an-ı Kerim ve ezanın okuması da çok güzel. O yüzden gençlerimize çok etkili bir şekilde, çok güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim öğretiyor Allah'ın izniyle.
1: Orada güzel, bir de ilahi takımı falan da olursa daha güzel.
0: İnşallah.
1: O da güzel.
0: O çok önemli bir şey Mahmut abi. İlahi takımı çok önemli. Onun üzerine çalışma yapacağız Allah'ın izniyle. Bu programlar haricinde camide farklı etkinlikler de oluyor. Şunun gibi eskilerde biz düğünlerimizi, nikahlarımızı hep
1: Camide yapardı.
0: yani şöyle
1: Kabul
0: demek istedim aslında.
1: camisinde,
0: Salonlarda falan yapmaya başladılar. Resepsiyonlarda, salonlarda. Fakat o geri dönmeye başladı camiye artık. Camilerde düğün ve nikah programları yapılıyor.
1: yabancılar da yapıyor değil mi? Bazen görüyorum orada.
0: Yani Türk olmayan
1: Türk olmayan
0: Müslümanlarımız, Müslüman
1: masalar
0: kardeşlerimizden.
1: kuruluyor, yemek falan.
0: Onu demek istedim. Caminin içinde mescit kısmında hani namazın kılındığı yerde güzel bir nikah programı geçirdikten sonra kalabalık bir şekilde 200-300 kişiye kadar tabii gelebiliyor, katılabiliyor. Dışarıda avluda veyahut da konferans salonu dediğimiz bölümde masa ve sandalyeler kurularak işte yemek ikramları yapılabiliyor. Bunlar çok
1: Önemli hizmetler.
0: önemli hizmetler, çok güzel oldu, çok güzel oldu, çok rağbet görmeye başladı.
1: Bu resepsiyon şeyleri çok yüksek maliyete mal oluyor değil mi?
0: Tabii camilerde çok
1: Daha
0: ucuz.
1: yuvayı kurmadan insanlar borçlanıyor.
0: Büyük bir borca girmeden, büyük
1: Borca
0: bir masraf
1: giriyor.
0: etmeden
1: Camide bunu daha çok ucuz bir şekilde kurtarıyor.
0: camide hem işte ne bileyim aileni cami gibi bir şeyle bir
1: Tabii.
0: ortamda kurmuş oluyorsun.
1: Tanışmış olması lazım.
0: Güzel bir başlangıç yapmış oluyorsun. Tabii bu ne dedik işte gençlere ders dedik. Ondan sonra işte evlilik yaşına geldiğin zaman camide düğün yaparsın dedik. Tabii yaşlanmak da var. Yaşlandıktan sonra ölmek de var.
1: Evet.
0: Allah gecinden versin. Allah hayırlı sonuçlar versin hepimize. Cenaze hizmetlerimize devam etmekte.
1: Cenaze, evet. Eski insanlar hatırlar hani burada cenazeler İtalyan morglarında bayağı bir perişan olma durumları vardı. Ondan kurtulduk çok şükür.
0: Hamdolsun.
1: Camilerimizde bunlar artık yapılabiliyor.
0: Camilerimizde yıkama ve işte cenaze işlemleri, bütün cenaze işlemleri yapılabiliyor. Tabii ondan sonra definin imamlarımızla birlikte gidilebiliyor. Ve daha sonra sağ olsun imamlarımız taziye durumunda da camide taziye yapılabiliyor. Camide
1: Camide de
0: taziye programları
1: yapılabiliyor. Evinde müsait
0: hazırlanabiliyor. Veyahut
1: olmayanlar.
0: da evlerinde de olabiliyor yani taziyeler.
1: Evet, o şekilde. Evet.
0: Kalabalık olacağını düşündüğünüz zaman tabii evinde çok zor olabilir bir taziye yapmak için.
1: Tabii. Camide yapabilirsiniz.
0: Camide rahatlıkla
1: Bazen ilan
0: yapabilirsiniz.
1: yapıyor zaten camide taziye olacak diye.
0: Evet.
1: Cumartesi öyle geçirdik mi? Başka var mı bir şey? Pazara gelelim.
0: Pazar. Pazar.
1: Bugün bu sabah mesela ne vardı diye.
0: Pazar günleri benim en sevdiğim günlerden bir tanesi belki camideki etkinlikler için. Çünkü pazar günü hepimizin hani böyle rahatladığımız bir gün ve kolayca sabah namazına gidebiliyoruz. Sabah namazından sonra da bakarsın dışarıda.
1: Çorba.
0: Bir hareket var, bir şeyler var. Çünkü kantinde çorba ikram ediliyor.
1: Evet. Erhan hocamız başlattı herhalde.
0: Erhan
1: Ona
0: hocamız
1: teşekkür edelim.
0: başlattı. Yine Erhan hocamız Allah razı olsun aşçılığını yapar. Mesela bu sabah güzel bir mercimek
1: Bir
0: çorbası
1: de mesaj gönderiyor. Şifa çorbamız hazır. Kaynıyor böyle. Şifa deyince insan bir de hastaysa hemen gitmek istiyor yani o şifayı almak için.
0: Güzel bir reklamını yapıyor bana Erhan Hocam. Allah razı olsun.
1: Evet. Allah
0: Ellerine
1: kabul
0: sağlık
1: etsin
0: olsun.
1: isteki. Yani ne amaçla yapıyorsa.
0: 60-70 kişi işte kantinimizi dolduruyoruz. Orada çorbamızı içiyoruz. Hoş sohbet ettikten sonra da ayrılıyoruz.
1: Evet, o çok güzel oluyor. Bir de taze ekmek alıyorlar şeyden, fırından direkt içeriden alıp geliyorlar öyle. O çok daha güzel oluyor.
0: Allah hidayet
1: Evet.
0: eylesin. Fırıncı arkadaşımız da bize o ekmekleri ikram ediyor.
1: Evet.
0: Siz camide çorba
1: İkram mı
0: veriyorsunuz
1: veriyor
0: bana. Onlara
1: onu?
0: ikram olarak
1: İtalyan bir
0: veriyor.
1: de.
0: İtalyan arkadaş.
1: Onu bilmiyordum. Evet,
0: Rabbim
1: evet.
0: hidayet nasip eylesin.
1: Amin, amin. İnşallah.
0: Karşılıksız ikram
1: arkadaşımız.
0: ediyor Allah razı olsun. Allah hidayet versin diyelim.
1: Şimdi burada Cemal Kılıç yazmış. Benim düşüncem Filistin konusunda kuruluşlar olarak sınıfta

0: kaldığımızdır. Fertler olarak bunu söylemek istemem. Herhalde yürüyüşlere katıldık. Bir tane kuruluşun ismini görmedim diyor. Bilen varsa söylesin diyor. Yani kuruluş ismini yürüyüşlerde görmedim diyor. Salih Kalyoncu hocamız Şeperton'dan yazmış. Hayırlı yayınlar dilerim. Cebrail Bey ve samimi dostluğu ve yürüdüğü bu kutlu yolda başarılar dilerim diye size iyi Allah mesajlarını gönderiyor. Salih hocamız da buradaydı. Şimdi Şeperton'da. Bir ziyaretine gideriz belki.
1: İnşallah. Allah razı olsun Salih hocamdan. Cemal abi de hak vermek lazım. belki kapı arkalarında cemiyetler bir şeyler yapıyordur. Fakat bunu biraz daha alelende yapmak gerekebilir diye düşünüyorum.
0: Yani bir orada giderken az önce söyledim ya %80 yabancılar bu kadara ilgi gösteriyor. Çocuklarını almış, beşik arabalarıyla gelmiş. Aklında olan cemiyetlerimiz var. Onlardan bakıyorsun kimse yok doğru dürüst. O üzücü oluyordu tabii ki. En azından dedik ya yani bir şey yapamıyorsak da o yürüyüşleri biraz katkıda bulunarak biz de varız. Karınca misali hani. Biz bir şey yapamasak da bunu yapıyoruz, haykırıyoruz diyebilmeliydik.
1: Ben de cemaatimizi yönlendirebiliriz o yönde. Hem sadece yönlendirmek değil, belki de ön ayak olmak gerekebilir.
0: Ön ayak olmak, evet, evet.
1: Onun için %100 hak veriyorum Cemal abiye. O konuda bir şeyler yapmak gerekir.
0: Evet. Şimdi gelecek için pazarı söyledik, sabah çorbası. Sabah namazına gitmek gerekiyor. Oradan sonra çorba içiliyor ve oradan dağılınıyor. O gün başka bir etkinlik var mı? Dersler falan gibi.
1: Pazar günü gayet sakin geçiyor. Şu anda başka bir dersimiz, başka bir etkinliğimiz yok. Pazar günleri yatsı namazına farklı imamlarımız namaz kıldırır. Orada Hasan hocamız, resmi imamımız izin günü olduğu için cemaatimizden, büyüklerimizden, sevdiğimiz, saydığımız imamlardan
0: görev yapılıyor.
1: İşte yatsı namazında onların da kıraatlerini duyalım, onları da onların arkasında namaz kılalım diye onlardan rica ettik. Onlar da Muhammed Karcı hocam gibi mesela yabancı hocalardan da evet. Yatsı namazlarında imamlık yapıyorlar. Farklılık katmış oluyor. Onun için pazar günleri bu şekilde geçer.
0: Evet, inşallah. Evet, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Son 5 dakikamız var. Bugün pazar. Güzel de hava var. Böyle senin kişisel soruları soruyoruz. Bugün pazar konuğumuzsun yani.
1: Evet.
0: Her şeyi konuşuyoruz.
1: Buyur Mahmut abi.
0: Pazar konuklarında. Mesela burada insanlar hava güzel olunca rüzgar falan yok. Direkt balığa gider. Var mı öyle bir spor veyahut da hobi olarak yaptığın bir şeyler var mı? İşin gücün dışında.
1: Pazar günleri şöyle diyeyim Mahmut abi. Bizim 3 tane delikanlı spora gidiyor. Farklı farklı maçlara gidiyor.
0: Onların peşinden.
1: Onların peşindeyiz. Daha fazla pazar günleri oraya gider.
0: Bir de onlar başka yerlere gider değil mi? Farklı yerlere, uzaklara.
1: Farklı yerlerde.
0: Sen hani, de peşinden gidersin.
1: Bir keresinde Şeperton'a kadar gitmişliğimiz var mesela.
0: Doğru,
1: pazar
0: doğru.
1: Günü. Evet. Fakat onların kalabalık olmadığı zamanlarda, o işlerin çok yoğun olmadığı zamanlarda daha fazla ne bileyim yaza doğru, yazın içinde veyahut da ilkbaharda falan. Aileyle vakit geçirmeyi severim. Biliyorsunuz dediğim gibi bizde kalabalık aile olduğu için.
0: Siz kaç kişisiniz diye sorsam?
1: Ya biz evde çekirdek aile 6 kişiyiz.
0: Çocuklar 4 çocuk mu?
1: 4 çocuk.
0: Maşallah. He. Ha, babanın yarısı olmadın ama.
1: Yarısına kadar
0: yetişemedik. Yine. Evet.
1: Ama diğer ailede geniş olduğu için onları da tabii Sıla-i Rahim yapmak lazım Mahmut abi. En azından evet, haftada evet. Yani bir veya da iki haftada bir.
0: Nasıl yapacaksın? 13'te hepsine birer hafta gitsen 10 hafta geçecek değil mi?
1: İşte ondan haftada bir bile
0: peki yetmiyor. Hep bir araya gelme şeyiniz oluyor mu? Aile meetingi, family meeting. 13 aile olarak düşünürsek 30-40 kişi olur.
1: Şimdi
0: yapıyor musunuz öyle?
1: Ara ara akşamlara toplandığımızda sadece bir kişiye gitmiyor dediğin gibi birkaç aile bir araya gelir.
0: Evet.
1: Ama özellikle bayramlardan bahsedecek olursam
0: bayram.
1: Yine annem herkesi çekiyor tabii.
0: Anneniz sağ mı?
1: Sağ.
0: Maşallah.
1: Elhamdülillah. Senden benden diridir. Allah sana sıhhat afiyet versin.
0: Allah sıhhat versin. Ellerinden öperiz buradan.
1: Cümle büyüklerimize inşallah.
0: Evet.
1: İşte
0: konuşur mu böyle? Getirelim bir gün burada konuşturalım eğer.
1: Olabilir konuşabilir.
0: Konuşkan biriyse o da güzel olur yani.
1: İyi olur
0: tamam
1: inşallah. Bayram ziyafetleri verir işte bayram sofralarının kızlarını bir araya alıp sofraları kurar. Ve hepimiz dediğin gibi 40 belki 45-50 kadar kişi bir arada toplanıyoruz yani bayram günleri.
0: 40-50 kişi maşallah. Hepsi bir arada olursa güzel de olur yani.
1: Hamdolsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında inşallah başarılar diliyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Gene inşallah görüşme imkanımız olur. Bizim İbrahim Göçol da hayırlı sabahlar dilemiş. Sana selamlar.
1: İbrahim abi. İbrahim abi. Sana da selamlar olsun İbrahim abi.
0: Son olarak değerli dinleyiciler, bugünkü yayınımızı burada bitiriyoruz. Barış Manço ile bitirelim dedik. Ve herkese hayırlı bir... Niye burası? Yanlış çalıyoruz. Herkese hayırlı pazarlar diliyoruz. Bir sonraki yayınımız yarın sabah saat 10'da. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.